0: Haka program kirwai na ki film Hindi. Dia usnyaw ya ki tuki atli kirwai na ka film Love Games. Kirwai ba ipatut ki awargi ba kirwai ba ar aye dil. Do ipte ni gini ka program yung in ni ka step. Dia open temo na chupi sa ki atli kirwai na ka film I, Me or Me. Kirwai ba ipatut ki na jane pan bot sa kirwai ba ar sa jana. Tani api gini ki atli kirwai.
1: Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah